0: Casa de Comidas Arrayanes. Sabor y estilo. Variedad en comidas elaboradas. Además, arrollados, sardas, milanesas, pescado, carnes, empanadas, postres. Todo para tu almuerzo y cena. Ahora, reparto a domicilio. Para pedidos, 423-962. Todas las tarjetas. Casa de Comidas Arrayanes. Sabor y estilo. ¿Qué hay para saborear esta vuelta?
1: Yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok y